0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alış.

Switch Rims'e saatimiz 10.07 oldu. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen 2010'lara herkese hoş geldi. Her pazar sabahı yaptığımız gibi birlikteyiz yine 10'dan 11'e. Bir saat boyunca 2010'lu yıllarda listeleri sallamış single'ları hep birlikte hatırlıyoruz. Akçent.

0: boyunca zaman zaman birlikte çalışmış isimler. Crank It Up, Fly Out, Shine Your Light gibi şarkılar akla geliyor. Bu defa onlara Sexy Beach'e kulak verdik. David Guetta ve Con. Radyo Fenomen'desi, günaydınlar, mutlu sabahlar ve iyi hafta sonları. Fenomen 2010'larda Ciara ve Justin Timberlake Love Sex Magic'le seni bekliyor. Daha öncesinde ise Love Game'le Lady Gaga'yı dinleyeceğiz.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Müzik. Fenomen.

2010'larda sıradaki konuğumuz Britney Spears olacak. Onu da hayranlar için paylaşalım. The Woman in Me adlı bir kitap yayınlamıştı bundan birkaç yıl önce ve bu kitap bir biyografik film olarak ekranlara da gelecekmiş. En azından hazırlıklar o yöndeymiş. Britney Spears, If You See Came ile burada.

0: Birleşik Devletleri bu yıl bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamıştı ve şarkıda 4 Temmuz'a bir gönderme var ve işte tabii ki Havai Fişek adı da biraz o kutlamalara hitap edilmiş durumda. Katy Perry'den dinledik Firework. Burası Radyo Fenomen, keyifli sabahlar. Ben Serdar Fenomen, 2010'lardasın. Jessie J ve Domino. Birazdan hatırlayacağımız şarkılardan daha öncesinde Babsikler, Shaggy, I Wanna, kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

Günaydınlar. Mutlu hafta sonları. Fenomen 2010'ların yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Saat sonra ermeden önce Black Eyed Peas ve Stromae gibi isimler de seni bekliyor olacak. Saat 11'de ise bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum.

0: Rabarbalar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Yine birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca yine sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizleri neler bekliyor? İlk olarak dizi dünyasıyla başlayacağız. Son haftaların en popüler yapımlarını şöyle bir konuşacağız. Özellikle Stranger Things dizisiyle şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown'un başrolünde yer aldığı Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enola'yı biraz konuşacağız. Diğer haberim Britney Spears cephesinden olacak. Sinemayı biraz müzikle birleştireceğiz yani burada. Onun hayatını konu alacak biyografi filmi için önemli bir adım atıldı. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağım. Ardından Meta'nın yapay zeka hamlesini konuşacağız. Epeydir bu yönde çalışmalar devam ediyor ve farkındaysanız neredeyse telefonlarımıza kullandığımız her uygulamanın kendine has bir yapay zeka algoritması oluşmaya başladı ve Meta'da Instagram ve WhatsApp'a Muse Image adlı yeni yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını entegre etmeye başladı. Bu ne anlama geliyor, nasıl kullanacağız, bizler için faydalı mı, sizlerle paylaşacağım. Ardından TÜİK'in Dünya Nüfus Günü 2026 bültenine bir göz atacağız. Türkiye nüfusu gerçekten yaşlanmaya başladı. Çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında gözüküyor. Başka ne veriler var sizlerle paylaşacağım. Ve son kısımda Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sağlık haberinde uykuyu biraz konuşacağız. Ama hani hep sizlere ideal uyku süresini söylerler. Ona dair araştırmalar karşımıza çıkar ama bu araştırmada benim dikkatimi çeken şu oldu. İdeal uykuya dalma süresi acaba kaç dakika olmalı? Buna dair güzel bir araştırmaya denk geldim. Sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe başlıyor.
0: Radyo

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasından bir haberle devam edelim. Dizi dünyasından demek daha doğru olur. Çünkü Stranger Things'e şöhrete kavuşan 22 yaşındaki Millie Bobby Brown bugünlerde Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enola rolünde ve dijitalde popüler serinin yeni filmi Enola Holmes 1 Temmuz'a yayınlanmasının ardından ilk günlerde, ilk 5 günde diyelim sadece 20,7 milyon izlenmeye ulaşarak 60 ülkede en çok izlenen yapım oldu. Tabi Millie Bobby Brown'ın yeniden Enola Holmes'u canlandırdığı bu filmde Enola hem özel hayatını hem de dedektiflik kariyerini dengelemeye çalışırken kaybolan abisi Sherlock'u aramak için tehlikeli bir maceraya atılıyor. Tabii Sherlock Holmes dizisinden, o karakterden ve o evrenden hoşlananlar için güzel bir devam niteliğinde, devam dizisi niteliğinde. Şöyle bir haftanın diğer öne çıkan yapımlarına da bakalım. Mesela izleyenler belki vardır. Isabelle Sesli Mesaj 13,3 milyon. Kimin Kardeşi 12,7 milyon izlenmeyle ilk sıradaki, ilk sıralardaki diziler arasında. Tabii öte yandan Harlan Coben uyarlaması Seni Bulacağım da yine haftalık 16 milyon izlenmeyle üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: La Fenomen Cafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Cafe şimdi sinema ve müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam edelim. Her hafta sonu Fenomen Cafe'de bu tip haberleri sizlerle paylaşmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ve bu haberde Britney Spears cephesinden onun hayatını konu alacak biyografi filmi için önemli bir adım atıldı. Uzun bir süre sonra Universal Pictures'ın geliştirdiği bu projenin senaryosunu Emmy adayı senarist Liz Merriweather yazacakmış. Tabi bu film Spears'ın 2023'te yayınlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören anı kitabı İçimdeki Kadın'dan uyarlanacak. Acaba aranızda bu kitabı okuyanlar var mı? Ben okuma fırsatı bulamadım ama dünya çapında epeyce dediğim gibi dikkat çeken kitaplardan bir tanesi oldu. Özellikle onun o çalkantılı hayat hikayesini biraz okurlar öğrenmiş ve deneyimlemiş oldu diyelim. Tabii hikaye sanatçının çocukluğundan yıldızlığa yükselişine, işte medya baskısı altında yaşadığı ruh sağlığı sorunlarından bağımlılıkla mücadelesine, hatta işte Justin Timberlake ve Kevin Federline'la ilişkilerine ve 2008-2021 yılları arasında ailesinin kontrolü altında kaldığı o tartışmalı yasal vasilik sürecine kadar hayatının en önemli dönüm noktalarını ele alacakmış. Tabii net bir tarih ve resmi bir açıklama da yok özellikle Universal Pictures tarafından. Ama Spears daha önce sosyal medya hesabından bu biyografi filmini doğrulamış ve hayranlarına işte gelişmeleri takip etmeleri yönünde bir çağrıda bulunmuştu.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Cafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyoruz. Neredeyse cep telefonumuza kullandığımız her uygulama bir yapay zeka uygulaması gibi gözükmeye başladı değil mi? Meta'da işte Instagram ve WhatsApp'a Musimage adlı yeni yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını entegre etmeye başladı. Şimdi kullanıcılar yazılı komutlar veya işte basit çizimlerle sıfırdan görsel oluşturabilecekler ya da işte telefonunuzdaki mevcut fotoğrafları düzenleyebileceksiniz. Tabii ilk etapta sadece belli ülkelerde kullanıma sunuldu bu özellik. Önümüzdeki haftalarda çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor. Bu Musimage ayrıca Instagram hikayeleri için mesela 30'dan fazla yapay zeka efekti ve WhatsApp'ta Meta AI ile sohbet sırasında görsel üretme imkanı da sunacak. Meta tabii yakın zamanda yapay zeka destekli video oluşturma aracı Muse Video'yu da yayınlamayı planlıyormuş. Şirket tabii bu adımların CEO Mark Zuckerberg'in uzun vadeli kişisel süper zeka vizyonunun bir parçası olduğunu belirtiyor. Bakalım günümüzde sıklıkla kullandığımız işte Gemini gibi, ChatGPT gibi ve benzeri birkaç yapay zeka uygulaması gibi bu Musimage dediğimiz entegrasyonda yaygın bir şekilde kullanılacak mı? Hep birlikte göreceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Serdar Behmut hafta sonları Fenomen Kafe'ye TÜİK'in Dünya Nüfus Günü 2026 bülteniyle devam edelim. Tabii bu hafta sonu Dünya Nüfus Günü verileri tüm dünyada paylaşılıyor. Türkiye'de 86,1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. ülkesiymiş. Evet, ilk 20'de olmaya devam ediyoruz. Bu dünya nüfusunu yaklaşık işte %1'i anlamına geliyor. Şöyle çocuk nüfus oranına bir bakalım. %24,8, yani her 4 kişiden biri yaklaşık olarak Türkiye'de çocuk. Genç nüfus oranı %14,8. İşte bu iki rakamda, yani hem çocuk hem de genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında ama Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Bu da şu anlama geliyor, yani Avrupa çok daha yaşlanmaya başlıyor. Türkiye de yaşlanıyor ama hala Türkiye'deki genç nüfus yaşlı Avrupa'nın üzerinde. Tabii buna karşılık 65 yaş ve üstü nüfus oranı %11,1. Bu da dünya ortalamasını birazcık aşıyor. Az evvel dediğim gibi bu Türkiye nüfusunun yaşlandığının bir göstergesi. Öte yandan Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuk. Yani bu da dünya ortalamasının epeyce altında olan bir durum. Yani aileler artık çok daha az çocuk sahibi olmaya başlamışlar. Son veri de beklenen yaşam süresi. Evet, Türkiye erkeklerde 75,5, kadınlarda da 80,7 ile dünya ortalamasının biraz üzerinde gözüküyor. Tabii işte tüm bu verilere baktığımızda Türkiye'nin genç nüfus avantajını hala büyük ölçüde korusa da işte bu bahsettiğim doğurganlığın düşmesi ve yaşlı nüfusun artmasıyla demografik yapının giderek böyle yaşlanan ülkeler tarafına doğru ilerlediğini gösteriyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Mutlu hafta sonları. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda bir sağlık haberiyle devam edelim. Şimdi özellikle uyku ve sağlık söz konusu olduğunda hep size şunu sorarlar ya da araştırmalarda çoğunlukla karşımıza şu çıkar değil mi? İdeal uyku süresine her gece kaç saat uyumalıyız diye. Bu denk geldiğim araştırmada işin başka bir tarafına bakmışlar. Uzmanlara göre sağlıklı bir kişinin uykuya dalma süresi 10 ila 20 dakika arasında olmalıymış. Size durum nasıl? Acaba böyle kafanızı yastığa koyar koymaz uyuyor musunuz? Yoksa sizin için uyumak epeyce uzun mu sürüyor? Şimdi böyle işte birkaç dakika içerisinde uykuya dalmak aslında güzel ama bu her zaman iyi bir işaret olmayabilir diyor uzmanlar. Bu durum ciddi uyku eksikliğine ya da işte başka bir uyku bozukluğuna işaret edebilir yorumları yapılmış. Tabii öte yandan böyle 20 dakikadan ya da yarım saatten uzun sürede uykuya dalmak da işte stres, depresyon, huzursuz bacak sendromu ya da işte uyku apnesi gibi sorunlarla ilişkili olan insomnia'nın bir belirtisi olabilir diyorlar. Yani benim buradan bu araştırmadan anladığım ne? Hemen böyle kafayı yastığa koyar koymaz uyumak iyi. Ne de? Bir 20 dakikadan yarım saatten uzun sürede uykuya dalmak. Böyle aralarda bir yeri herhalde tutturmak gerekiyor. Pekala, ben Serdar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşuruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.
7: Radyo Fenomen.

0: ilk 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
0: K-Bill ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
1: Fenomen'de.

pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. İşte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Listenin uzun soluklu isimlerinden Bad Bunny ve işte bu haftanın 39.

hatırlarsan ilk olarak David Guetta, Jax Jones ve Joel Curry gibi prodüktör DJ'lerle yaptığı ortaklıklarla tanımıştık Ray'i. Sonrasında solo kariyerinde de arka arkaya başarılı işlerle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda Mart ayında tam olarak hatırlarsan This Music May Contain Hope isimli kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden Fenomeni 40'ın 38 numarası Where's My Husband Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, bir basamaklık yükselişte 37 numaradayız. Radyo Fenomen'de Şensi ve Bosa.

0: DJ Josh Favaz'la bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Just Wanna Have Fun Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Opet Ultra Force'da yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
1: 32 numara.

0: Radyo Fenerbahçe'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. En fazla dinlenen, en fazla sevilen 40 şarkı. Ben DJ KB ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımdı. İşte Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Secret Oy, vokallerde ise Minelli ve Yesterday Radyo Fenerbahçe'deydi. Bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Birazdan 28 numarada yine Romanya'dan bir başka isim Inna bizi karşılayacak.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
6: getir. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün...

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
6: 28 numara.

0: 4 numarası Everything's Fine yanı başındaydı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

0: şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. İşte bu haftanın aday single'ı Divac ve Slow Down.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: Fenomen'de yeni.

0: radyo fenomen.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 20 numara.
3: Fenomende yeni.

0: 12 numarada The Balls'a bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

0: Prens'i dinlemiştik. Şu an dinlediğimiz 9 numara Metaboy ve Samsar ortaklığı Yalla FG, sonrasında birazdan 8 numarada Slater bizi karşılayacak. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Mesut'la. Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Fenomen ilk 40. 8 numara.

yaz boyunca Türkiye'de de farklı şehirlerde canlı performansını sergileyecek olan Şimza ve onun önderliğinde Far Far Radyo Fenomen'deydi. Bu haftanın 5 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller 4 numaraya geldiğimizde işte listenin en büyük zirve ortaklarından.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomeni 40'ta ben DJ KB ile gerisayım da adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın 2 numarası Olivia Dean ile So Easy to Fall in Love oldu. Ve 1 numaraya geldiğimizde 7. haftasında da 1 numaradaki yerini koruyor. Tame Impala ve Jenny ortaklığı ve Fenomeni 40'ın bu haftaki 1 numarası Dracula. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. 1 numara.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.

eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali, dünyanın ritmini şehre taşıyor.

0: havali.com ve biletspace.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Çirkin Sütaş Ayran. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hepsiburo'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Pazartesi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Sen

0: migros.com'da.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.499 lira. Samsung 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 27.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. MediaMart.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

0: Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Senin